0: Kırdayını tüledi. Kırıcıyan sağsı kırıcıyar bak. Lehmini gönmesin bu ya. Hı bu ya.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جا.